0: عمرين دقيقة
1: شالچه یاکی گیلم توقلدگن محلی دستگاه ارمک
0: آلم 60 سانیه ایچیده
2: جنایت کودکسیگه اخوال سلامتگی و گنافوندگی قرش جنایتلر بابی کرتلده Baliqchilik bo'yicha yagona elektron platforma yaratiladi. 3 yil ichida Saudiya va Turkiyani bog'lovchi temir yo'l quriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglayapsiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Jondordan bora chiqdi bilaman.
3: Boshladik, diqqat qiling. Kapalakni 4 ta ko'zi bo'ladi.
4: Aniq bilmayman, noto'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'p, yo bu erkaklarga beriladigan savol. Buyuk Britaniyaning yer maydoni AQShning Rhode Island shtatidan ham kichikroq.
4: To'g'ri deylik.
3: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, xolmesanjon, yaxshimisiz?
3: Salomatmisiz? Tashakkur.
5: Toshkentdan Dildora.
3: Boshladik. Odam organizmidan alkogol 21 kunda to'liq chiqib ketadi.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, tashakkur.

Yaxşı adamlar radio eşitişədi, yəni həm yaxşıraqları oraya donanı eşitişədi. Assalamu aleykum, iki kere yaxşı adamlar. Otayatken kümbər çəngizgi xayirli, barakətli bolsın. Oraya dono radiosu da salam, təbriklər, diliz xorları vaqtda. Elektron belgi oraya dono 1065 latın yazı bilən bizim mənzil. Mənə şu mənzilgi öz ingizini, SMS-lər ingizini yollaş ingiz mümkün bolladı. Biz isə onlarını bacana dil oqib eşitirəmiz. Dər oqiyacanı bir kere qalibi qazandı. Chexiya terma jamoasi ustidan 2-1 hisobida. Bugun qanday o'yinlar bo'lib o'tadi? Bugun tungi 12 da san almashadigan vaqtda B guruhida Kanada Bosniya o'yini bo'lib o'tadi. Ertaga ertalabki 6 da yana bir mezbon, ya'ni bugun kecha Meksika boshladi, bugun Kanada boshlasa tunda, ertaga ertalab mezbon AQSh Paragvay o'yini bilan navbatdagi uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Shunaqa gaplar. Kanada Bosniya o'yinida imkoniyatlarni 50-50 baholash mumkin, AQSh Paragvay o'yinida ham ortiqcha bir narsa deyish qiyin. SMS'larni yo'llaysiz, biz esa ularni bajonidil o'z egalariga yetkazib o'qib beramiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yoshligimda kambag'al bo'lganman. Uzoq yillik og'ir va mashaqqatli mehnatdan keyin endi men yosh emasman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yoshligimda kambag'al bo'lganman. Uzoq yillik og'ir va mashaqqatli mehnatdan keyin endi men yosh emasman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Alif Cuma aksiyası 12-16 iyuller. Haladillikler ayıga 160 bin so'mdan boshlab. Alif Shop'ta xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka Harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har saksoming som uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.

Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha

Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 12 iyun 2026-yil. Soatimiz millari 18:09. Muborak juma. Boshlanayotgan oqshom barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Demak, biz yetib keldik shu yerdamiz. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglash imkoniyatiga egasiz. Asosiy FM diapazonlari bizda 106.5, tog'li hududlarimizda 106.1, Andijonda 89.5, Farg'ona va Namanganda 102.4 edi shekilli.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Yoshligimda kambag'al bo'lganman. Uzoq yillik og'ir va mashaqqatli mehnatdan keyin endi men yosh emasman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Barnegem'den aldıngi katta koşuklar bulardı ki. Barnegem lirike mektabını kırgız yandı. Şu aldıngi koşuklarına şuna kalan eterdiler bana bu amlada. 65. yılda şuna
1: işte. Şacali ilipler, sopkalıplar.
0: İşte şunda bir köylümüz yani bir Allah anakıya mı köylümüzü saldım. Ondan gen Barnegem'e plastinkeleri çıkıp. Ondan keyin Hacı Ekber'e gelme plastinkeleri çıkıp şu mektepke şuna kanki bir şeyde bulup kaldık ki hazır geçen bunu ana
1: kıpımıza
0: çıkamayız.
1: Yaz öyle kopayıp gitti. Erken eke Mansurup. Assalamu aleyküm Bahadır Can. Mehman hoş gelipsiz. Ey muhabbetdanam bir shingil bo'lsa imkon bo'lsa. Xo'p bo'ladi. Abdulloh Habaki Islomov. Assalomu alaykum Tolibboy. Xush kelibsiz Qalbana dasturiga. Juma oqshomida ustoz Faxriddin Umarov otani ruhlari shod bo'lgan bo'lsa ajab emas. Diqqat bilan YouTube kanaldan sizni tomosha qilib turibmiz, yozishibdi. Rahmat. Mana qarang qanaqa bir kishini qalbiga o'sha qo'shiq kuy, bu ham radio bilan bog'liq, o'sha 5 so'mli radio ichida qo'shiq yangirayverib, yangirayverib odam ichiga jo bo'lib soz chalishni ham o'zingiz o'rganganmisiz?
0: Ha, o'zimiz o'rganganmiz
1: endi. To'garak u yoqqa to'garaklarga qatnashib,
0: bir ustoz o'rgatganlar, Baxtiyor aka degan o'tib ketdilar ular. Baxtiyor aka Jahongirov degan ustozim bo'lganlar.
1: Aha. Rubobda o'rgatganlar?
0: Ha, rubobda. Madaniyat uyiga qatnab bir kružok bo'lardi.
1: Xursand bo'lamiz, qor. Oramizda shunaqa havaskorlar borki, professionallardan yaxshichaladigan, ularga bir yaqin keladigan, o'sha to'garaklarga borib o'rganib, qo'lida soz bilan, tor bilan ijro qilishni o'zi bir katta baxt. Tashrif uchun rahmat. Mana ko'pchilik yaxshi so'zlarni yozishyapti. Rahmatlarimizni aytamiz. Navbatdagi ijroga o'tamiz, keyin qo'ng'iroq ulab beraman. Bilaman, yonayapti chiroqlarimiz, ko'rib turibman. Ozgina suhbatimiz yurishib olsin, keyin qo'ng'iroqlar ulab boramiz.
0: Sochining sodan keyin ey muhabbatni ham aytib beramiz.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.

0: Gende pahnikem aldı ki abar genle. Abara bana mana şagirdim de benim bize ne var şagird de gem bizde endi. Şimdi lan dualarını alıp Rüstem Ağa Ubaydılayev, Hacı Ekber Ekem, hemimiz varıp küp var turgenimiz, dualarını ağamız, koldan kegençe yeterdiler bayağı ya. Kana aldım önünde uzun bakırı kavazlı kılardı ki. Mayın etken, mayın etken. Tinglavçını kulağıya bir çıraylık anaka bozsan. Dip avazı kanaka işletişlerine, karınge yıkışlarına, şuna kalanı. Örgütkenle, Hacı Ekber Ekemem örgütkenle, yani Pahri Ekemem şuna kadar hemimizde yani dualarını ağamız. Şuna kadar.
1: Ana, karay.
0: Şu boyunca bize şu mektebin okulçusu kısabıda bana Aziz Murabitcan hemimiz özeyiz.
1: Ha ha.
0: Gap yiyemiz her ayda bir mertte çayhanamız var.
1: Her doyum o şehirge hamma bitti bitti koştu ayılıp geledi. İki tek tek ayılıp geledi. Bu cüdeyim yakışı bu bar devamlı bilen devam etmiş için. Ha, esleşildi, birgeleşip, hama hamas kakıda. O şey uluğlarını, aytken sözlerini fikirleşip, pandu nasihatleri, ugitleri, kays küy, kays sözge çüşkeni. Bas münazarayım bu kitede yok. Anı koşup buraya budup hem birbirden soruydu. Gelle bar, ulaniyem aytışadı. Hop, assalomu alaykum. Zo'r rahmat sizga ham Bahodir aka. Yaxshi bir eshitirish ko'rsatuv bo'lyapti yozibsizlar. Asror aka mutolib bo'lsalar kerak. Rahmat, salomat bo'ling. Bunda oldin yozganlarga ham biz xursand bo'lamiz. Mana shunaqa guruhlar ko'p bo'lish kerak. O'zaro ichidagi bo'layotgan muloqot, odob, madaniyat, san'at o'sha yerda hamma soz ko'tarib kelishini eshitib hayron qolasiz-da. Alohida kolonkalar qo'yiladi, mikrofonlar qo'yiladi, u bayram bo'lib ketadi. O'sha choyxona ham o'zimizniki bo'lib ketdi va hamma uyoqdagi boshqa gap yeydiganlar ham bizni so'raydigan bo'libdi. Qaysi sanada biz yig'ilishimizni bilib, ular ham o'shanga to'g'irlaydigan bo'ldi. Mana Mirob aka biladi. Ular chunki bahona bilan chiqishadi-da, qo'l yugani boshqaga o'sha oynani oldidan o'tib, qo'rib o'tib ketishadi. Keyin tashqari chiqsak, yana qachon sizlarning gapinglar deb so'ra olishadi. Falon oyni falon sanasida desa, ular ham keyin o'zini ulpadirni ichiga aytib, biz ham shu kuni qilaylik, qo'shiq eshitilib turadi-ku har holda deb. Va qo'shiq eshitilib turadi, bu qo'shiq bilan jonli bilan davom etyapti. Bu juda soz. Hozir soatlar bongi 19:30 va davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Senatning navbatdagi yalpi majlisi 13 iyun kuni bo'lib o'tadi. Sog'liqni saqlash qilingan imtiyozlar nega berilmayotganiga aniqlik kiritdi. O'zbekiston aholisining qancha qismi telefondan foydalanishi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Xo'sh, xalfana dasturi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan

0: yaşayın, yaşayın. Salamat bo'ling, rahmat, salamat bo'ling. Ustoz xondonimiz ko'plab konsert dasturlarida ustozlar bilan birga bo'lgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Muslimbek Yo'ldoshib, mana nomimdan salomlarimni yetkazing deyaptilar. Muslim aka,
1: o'zingiz eshitib turibsiz. Rahmat, rahmat Muslim aka. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.
0: Ha, Faxriddin Umarovni ham, Hojiakbar Hamidovni ham, boshqa ulug' ustoz san'atkorlarni katta dasturlarini olib borgan, ko'plab yaxshi ishlarni olib borgan ustoz Muslimbek Yo'ldoshovga rahmat, e'tiborlar.
1: Sog' bo'lsinlar, uzoq yillar.
0: Ha, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Xo'p, O'lmas Boboyev yozyaptilar Krasnoyarskdan. Assalomu alaykum. Qozog'istonlik bovurlarimizga salomlarimni yetkazing. Ijoddan charchamasin, omon bo'lsinlar deb yozibdilar. Rahmat O'lmasaka boboy. Bitta qo'ng'iroq olamiz, keyin navbatdagi ijroga o'tib ketamiz. Tolibboy Niyoz Hojiyev oriyat donoda. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
2: Assalomu alaykum, Bahodir.
0: Va alaykum assalom.
2: Men O'lmas opaizman.
0: Labbay.
2: Bugungi kelgan xotizimiz meni ham qishlog'im bo'ladi.
0: Shunaqami? Ha.
2: Ha. Assalomu alaykum, Hofiz aka, Hofiz aka.
1: Assalomu alaykum.
2: Sizga sog' bo'lsin.
1: Rahmat.
2: Sizga izzatlar tilayman.
1: Rahmat, rahmat.
2: Men ham Qorabuloqdanman. Men Qorabuloq qishlog'idanman.
1: Ha. Faxriddin Qoratayevni qishlog'idan.
0: Ha.
2: Faxriddin, Faxriddin bobomizga o'xshab katta-katta unvonlarga ega. Hofizga bizlarga mana shunaqa konsertlar qo'yib berib yuring. Sizga izzatlaringizga omad tilayman. Sog' salomat bo'ling.
1: Rahmat.
2: Tanı canınız sağ olun. Hemenize amad izi versin. Bahadan izle min rahmet sizge ülkem.
0: Amin, amin. Rahmat, rahmat aya canım. Olmaz Khan aya sağ olun, salamat bulun. Bana şunlara kongura kılıp hem kışlananı isleginizge, yurttaşlarını isleginizge rahmat. Uzumuzdan başka çabuk turkullarım gittik. Rahmat, salamat bulun. Mansurib Erkin aka, ey rahmat, maza qildim, yo'dimasdan ey muhabbat ijro qilib berganingizga rahmat, yozyaptilar.
1: Sog' bo'lsinlar.
0: Rahmat Erkin aka, sog' bo'ling. Nima navbatdagi o'zimiz ijroyimizga o'tamiz.
1: Endi
0: aha.
1: Bu joyda Hojiakbar Hamidov ustozimni qo'shiqlarini bir etmasdan iloji yo'q edi.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Shu kishining orqasidan shu

0: Yaşayın, salamat bolin, aman bolin. Ustaz sanatkarımız, Kadırdan Ulpatiz, Abdullah Rahim canıp işte yaptılar.
1: Ustazımız ko.
0: Mana namımdan salamlarımı yetkizeyim.
1: Salamat, basınlar.
0: İşte yapıyoruz, işte yapıyoruz yazıptılar. Abdullah ke rahmat, Abdullah Rahim canıp ke rahmat itibarlar için.
1: Rahmat.
0: Ahın canı ke vadiden yazı yaptılar. Biz hem koru yapıyoruz, işte yapıyoruz. Hafız ke salamat koyun diptiler.
1: Salamat, basınlar.
0: Ahın canı ke rahmat. Buhara'dan Erkin Abdullah canıp. Assalomu alaykum xobiz, xush vaqt bo'ling, xush kelibsiz, sog' omon bo'ling debdilar. Rahmat. Yuqorida Umar Maji kim ekan? Mavliddin Umar yozganlar. Assalomu alaykum Bahodir aka, xalfana zo'r bo'lyapti. Xofiz akamiz ham xush kelibsiz, ijodingizga omad tilaymiz. Doimiy muxlisiz. Moskvadan Mavliddin bo'laman debdilar. Rahmat. Mansurov Erkin aka, doirada Murobid do'stimiz ekanlar-ku. Salomni yetkazib qo'yasiz debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqagina reklamchi. Undan keyin davom etamiz.

0: aşığını keçer yine gülüm.
1: Erkin cemiyet yaxşı yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

Seni diye uyğansam hər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey Tangirge ilk uçu isyon.